0: Dedi.
1: Osa sengnai ruga no kudi tongra kudek mai ni biti go pai kese osa nai ruga ne